0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غ رادیو دا.
14: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
2: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlamadın ona Türkiye Ovası Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
6: Oldi Radio Glas Türkiye.
11: Gidere di Amuriye Türkiye.
10: İni adalah Radio Suara Türkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
8: Este es Radio Voz de Türkiye.
0: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
4: It Türkiye hangia radio ya?
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Assalamu alaykum, hürmetlik radyo dinleyicilerim. Anavat kanalına TRT'nin Uygurca anlayışı. Bugün 2026 yılı 31. Ağustos Düşenbe. Hazır Ankara vakti şutunken saat 1, Ürümçü vakti şutunken saat 4. Hürmetlik radyo dinleyicilerim. Anlayışlarımızda her günü Ankara vakti şutunken saat 1'den 2'ye, Ürümçü vakti şutunken saat 4'ten 5 kişi bulgun aralıkta Türksat 4A Sunayam Rahi ve radyomuzdan internet sayfaları www.trtuygurca.com ya ki www.trtuygurca.com internet adresleri arkalı

Dostum onu buldum. Anlatışlarımızdan tekrarını her gün Ankara vakti yatıken saat 5'ten 6 geçem. Ürümçi vakti yatıken saat 8'den 9 geçe bolgan narlıkta kısa dolgun 31 metre 9.365 kilo gerisinde sönü emra ve internet arkalık anlığı buldum. Hürmetlik radyo anlatışlar. Alçımızdan bugün gece dolda haberler, Türk dünyasının sahne sanatı, sepername ve her kıl nakşi müzikala katarlık programla var bulup, aldığımızdaki bir saat boyunca silah bilen bildi bulumuz. Bugünkü programlarımızda ben İsmail Emin, Riyasetçilik Alimen.

0: Alamat konular Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı'sı.
1: Trump men bolmagan bolsam İsrail'e yıkop etken bolat derdi. Amerika Prezidenti Trump Fox News televizyon kanalına bırakan bayanatıda özünün İran karatkan iktisadi besim siyasetini materyalıydı. Trump men Amerika Prezidenti bolmagan bolsam İsrail'e yıkop etken bolat derdi. Yürüsürdü. O yine İran'ın yadro kuralı ve buluşuğa herkes yol koymaydı kalıqını, Amerika'nın deniz kamili ve iktisadi imbargolarının ünün bergerlikini təkledi. Trump, Tehran hakimiyetinin Paris koltuğundaki hücumlarını ayıplab, İran'ı yemir vatkan bir devlet deb sıpaltıldı. İsrailiyelik minister Filistinlik ayal tutkullarını masara kıldı. İsrailiyenin aşkın 10 yıl içki bihterlik işleri ministeri Itamar Ben-Gvir, türmündeki Filistinlik ayal tutkullarının eşinaşlık ahvalını masara kılıp narazılık kozgıdı. Ben-Gvir tutkullarının tazılık ve yunuş şaraitinin açarlık hakkıdaki şikayetlerine bulağa men mesul ve bunun memnun deb cevap kaydıdı. Kişilik hukuk teşkilatlarının malumatıca nöbette İsrailiye turmalarda 9500'den artık Palestinlik bulup, ola açlık ve kıynaş kılış kalmakta. Metkuru minister İlgirmo turmalarını mimankana emez de pakaretli geldi. İran, Amerika'nın uçkısı zafiratını etmişiyordu. İran devlet hevsizlik işleri Hormuz Boğazı üstüde Amerika armiyası getirdi uçkısı zafiratını etmişiyordu. Cekalıdı. İran inkılabı muhafazıcılar kısmı bu hareketinin Amerika Koşmi Tatları'nın Lark aralığı kılgan hücumu kaytırma zarbayı kellekini bildirdi. İran Prezidenti Mesut Pezeşken devletinin uğruş tarafları emezkini ama her kandakta cavçılığa katı cevap kaytırılgallıkını tekledi. Amerika Fırat'ı zarbı göçürgan iken Paris koltuğu çıkıp etken. İran inkılabı muhafazatçılar kısmı Amerika Koşmi Tatları'nın Hormuz Boğazı yakınlarık aralığı kılgan hücumda puralanım ölçüge ağan nurgun kişinin hayatının ayrılgalıkını ve yerlerini kalıkını bildirdi. Şunakla hücumda katırımı zarbı verildi kalıkını ve tajavuşunun cüzdanlı kalıkını cekalıdı. İnkılabi muhafazatçılar kısmı ammi münasetle bilimi ilan kılgan bayanatıda Amerika'nın yeşemekine devletinin canıbıdaki Hormuzgan'ın vilayeti geceleyken mezgür aralığa dehşetlik hücum kılıç planı eğipildi. Gerisiye Gazze'deki yırgınçılığa karmay İsrail'e bilen 3 milyar 600 milyon dolarlık hava murabiyeye gelişimi imzalaydı. İsrail'e ve Gerisiye tarakolları da ilan kılınan haberlerine karagandı. Gerisiye ayındaki İsrail'e tacavuzçılığa karta halkıra cemiyetteki küçülük tankıtlığa karmay İsrail'e dişlenen 3 tane hava murabiye sistemisinin satıverişin 3 milyar 600 milyon dolarlık gelişimi imzalaydı. De Jerusalem Post gazeti tahminen 3 yıl davomlashgan suhbatlardan Gerisiye vekili Ömekenin Tel-Aviv'de İsrailiye Devlet Mudofaa Ministerliği bilen mazkur kelishimni imzalaganligini xabar qildi. Nefaldagi kalkun obsida hayotini ayrilganlarning soni 900'dan oshib ketdi. Nepal bilen Tibet chegarasida muzliqning o'rilib tushishi sababidan yuz bergan vayron qulg'ich kalkun obsida hayotini ayrilganlar soni 919 ga yo'qolib ketganlar soni 4793 ga yetdi. Nepal apatga taqabbul turish doiralarining bildirishicha qurbonlar orasida nurg'ulgan chet elliklar va ichlami bor. Olimlar Himolaya tog'idagi bu tuzsiz tog' g'umurlib tushish voqeasining 5.12 ball yer tebrash kuchiga barobar tebranish paydo qilganligini aniqlagan. Nevete Nepal armiyası ve sakçılar çıkar aylarda izdeş kutuluş hizmetini de anlaştırmakta. Radyo Anoşi, aziz dostlar, yukarıda haberler aldılar. Radyo Anoşi, aziz dostlar, emredektanla Emre Altuğ icrasıdaki Doğun Doğun gibi namlık nakşırı bulsun.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tret.org

Benim adım, siz üzülmeyin, ben alışığım. Kedim bile uğramazken evime, çift kişilik ya.

saat, üç saat, dört saat, beş bana hiç fark etmez. Ne zaman çalınsa kalbim, derler ki bir arkadaşa bakıp

da çıkacaktık. Kalan umutlarımdan birini seçip hepsini hep kaybettim.

TRT Uyghurçinin hürmetli ihlas medleri, bugünkü programımızda kalemeden tökülgen Necibide bilen insanını insanga bayan kıygan mahir bir yazgıçını tanıştırmış. Kırım Tatar edebiyatıga aldı bilen hikaye ve romanlarını takdim kıygan, kinci bitip eserlerini tiyatr sahnesi gibi elip kirgen Yusuf Bolat Hakkı doktulumuz. Üzük üzetken ictimai kemçiliklerini nazuk bir yumur bile yukurup, hem küldürdüğen hem oylandırdıgan unutluksuz eserlerini izip çıkkan idi. Bu programda onun tiyatr mirasından süzülüp çıkkan en kızgarlık sahne eserlerini birlikte gözden geçirimiz. Kendi ondak da dikkatinle programımızda bolsun. Yusuf Bolat 1909 yılı 16 Mart'ta Kırım'nın Alışta şehirde dünyaya gelgen. 1924 yılı okutukçuluk mektebini tamamlagan dinkin yaşla teşkilatlarda vezipe ağan. 1935 yılı Kırım Pedagogika Institute Til ve Edebiyat Ali Terbiyeleniş bölümünü bitirgen. Yazıçılık dünyasına 1929 yılı ilan kılınan Qoğraq Yağırğanda namlıq tunji hikayesi bilen kadem basqan Bolat muhbirlik, radio tarqıtış ve jurnal tahrirligi bilen şuğullanıp edebiyat dünyasının merkezinden orun alğan. Hayatının keyinki yıllarda Kırım Tatar tili ve edebiyatının sürgündeki en mühim tarqıtış organı bolğan Lenin Bayrağı gizdide köp yıllagıça başqurğıçı ve yazğıçı bölüp vazife ötegen. Yusuf Bolat Kırım Tatar nesir edebiyatına zor töhpe koşkan idi. O alim qatarlıq xalq qahramanını ve tarixi körüşünü mezmun qılğan romanlardan sırt pak yürekli, naife ve sadakat qatarlıq emkek ve insani münasibetlerini yurtqan romanlarını izip çıkkan. Bunundan başka Tufanda Qalğan Qoyla Topi ve Tabiitim Şundaq namlı kitaplarda mezgilinin ictimai hayatını ve insan tabiitini nazik külkülebilen eksettirip bəgən. Eyni çağının siyasi atmosferasığa ve yüzbəgən iğir sürgün yıllarına karamay, edbi ünümdarlıqını ve xalqı boğar rişçisini hiç yok atmağan Bolat, 1986 yılı Taşkent'te vapat boğan. Kırım Tatar Tiyatrının kayıtın içilişini onun Arzı Kız namlı eseri bilen başlanışı ve eserlerinin sahnelerde hazırım alkışlanışı onun tiyatr mirasımızın ölmez bir asasçısı kalemi işkelliğini ispatlaydı. Yusuf Bolat Ömer İpçi'den kasla Kırım Tatar Tiyatrı'na en çok töhpünü koşkan şahs idi. Bulup mu 1930 yıllarda tiyatr sahnesinin bes münazırsız en ünümdar ve danlıq yazıçısına aylandı. Sahnege elip çıkan tiyatrla ictimai kemçiliklerini, açgözlükünü, hoşametçilikini ve münafıklıkını nazuk hem de akılanı bir tenkit bilen hecivileştirdi. Toy devam kılavatıdı. İşleydiğen işler ve helimikirlik toy katarlık sahneleştirilgen eserleri çok inkas kozgan hem de komediyaları bir tereptin halkını güldürse yeni bir tereptin çunkur ictimai karşılıklarını otturgu koygan. Kırım halk rivayetini sahnege maslaştuğan ve küylür bilen halkının yürküdün oruna ağızgan meşhur Arzı Kız namlıq tiyatrı Kırım Tatar tiyatr tarihinin en soyumlu klasiklerinin biri gaylandı. Ahırkı keçe Yaşaşını Xalayman ve Deniz Dolkunsuz Bombas Qatarlıq dramatik eserleri Kırım Devletlik Tiyatrda köp qetim toluq bilet bilen tamaşıbillerini kütüb alğan idi. Onun Toy Davam Qılıvatıdı namlıq eseri etrafıdan acırap yaşaydıgan ve aşkın estaidil postiyaları bilen hayatka sezgürlüşüp qayıtken yaş tilşunas Ziya'nın hikayesini temi kıldı. Ailenin hata düşünüşü bilen başlanan tört ayırlıkları, yaş akademiknin özünün toyğu kitabatkallıqını oyluşu bilen toluq bir komediye gaylındı. Ama vakaladın xeviri boğan yakınlarının kurgan ağılanı oyun neticesi de toy buzulmay birbirini rastlılı söygen iki yaş cüplüşüdü ve meydanda kuşallık bilen toy dağım kılavatıdı, nidalar yanraydı. Yusuf Bolat bu eserde insanın unvanına ya ki şekil prestlikke berilip, samimi insan münasebetlerden yiraklaşışını nazik bir yumur bilen tenkit kıladı. Perde mecburi
qabul qilishlarning emas, haqiqiy sevgining va hayotning tabiiy xushal iqishining har vaqt g'alaba qildiganligini kuchlik bir sahna tili bilan bayon qiladi. Uning Dengiz to'lqinsiz bo'lmas nomli asari ismini Qrimning mashhur bir xalq naqshisidan olgan va Yalboyi qirg'oqlarida o'tgan dirik dramatik bir sahna asaridir. Teatr strategiyalik bir port rayonida dushmanga qarshi vatan ko'rish qilayotgan Qrim xalqining fidokorliklarini tema qildi. Asarda asosiy qahramonlar Boris va Nigar orqali samimiy bir sevgi bilan Qrim tuproqlarining chin qo'g'dilishi girelishib ketgan holda bayon qilinadi. Yusuf Bulat Dengiz to'lqinsiz, qizlar sevgisiz, vatan kurashsiz bo'lmas asosiy fikri bilan Qrim tatar ayolining kuchini, xalqining vatan sevgisini lirik bir til bilan sahnaga kelib chiqdi. Arzi qiz nomli asari Qrimning eng ko'p yillik xalq rivoyatidan sahnaga moslashtirilgan ismini go'zallik tillog'i daston bo'lgan asosiy qahramondan og'an musiqalik va lirik bir dramadir. Asar Misxor yistida yashaydigan go'zal azizining suyumlik kishilardan va vatandan judo qilinishini va adolatsizlikka egilmay ozodligi uchun ko'rsatgan tragediyali qarshiligini tema qildi. Yusuf Bulat Arzining qahramonligi orqali Qrim tatar xalqining vatan tuproqlariga bo'lgan tavrinmas rishtisini, nomus va ozodlik istikini o'lmas bir sahna dostoniga aylantirdi. Elimikirlik to'y nomli asari kambag'al bir yosh bo'lgan Abich bilan go'zal tatar qizi Nigarning juftlashishi uchun qurib chiqqan nayranglik to'yini bayon qildigan qisqa bir komediyadir. Teatr manfaatning kendi yuridigan Hoji Ahmet Bay va Zo'ravon Hasan Hasanning tuzoqlarini ashiqlarning aqlani tayyorlagan bir o'yini bilan yengib chiqishni tema qildi. Yusuf Bulat bu asarida pulning va qo'pol kuch tang'an majburiy to'yni nozik bir shaklda ajvilashtirib tanqid qiladi. Pak sevgining xalq aqlining va iqtidorining manfaatchi cheklimlarini yo'qotadiganligini xushallik bilan sahnaga kelib chiqdi. TRT Uyghurchining hurmatli ixlosmandlari, Yusuf Bulatning teatr merosi albatta bir qancha daqiqa sig'maydigan darajada chuqur va mo'l. Ig'iz san'atiga va adabiyotga qiziqadigan bo'lsangiz, uning asarlarining betlarini ichish va bu ifodaga boy tilni ko'zdan kechirish endi sizlarga qoldi. Qrimning bu mahir teatr yozuvchisini tig'imi yaqindan tekshirishingizni albatta tavsiya qilamiz. Keyingi programmamizda turk dunyosining boshqa bir mahir qalami bilan ko'rishish tilki bilan programmamizni shu yerda oxirlashtiramiz. Qayt ko'rishguncha aman bo'lasizlar, xayr xo'sh.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Биздин көрүнгөн дала мензирлери сәһәр куяшынын алтын раңлары менен парлап туратты. Жол бою Күнеш ханым мага эски шаарынын исминин Кону шаар деген маанини билдирдиганлыгын ве фергиялыклардын Османлыгычы болгон нургулдуган маданиятларга сайып калдыгын сүзлөп берди. Худди шаарга жетип бериштен бурунла у тарыхый кейфият саяхаттын ар бир дакыйкасына сиңип кеткендек иди. Eskişehir vakizalığı itip geldiğimizde bizini bir top yaşlığa karşı aldı. O okukçularının coşkulluğu, satkıçularının simit yani Türkiye tokuçpırkı ve şehrinin hareketçallığı deslepki dakika dilis kılınma tattı. Tüncü biktimiz odun pazarı üyeleri buldu. Tarık koçularının iki terpigi tizilgan rengaren öyle huddu ütmüştün bugünkü kegen bir çöçektek idi. Güneş hanımının etkalları arkalık bu öylenin pekat taş ve yağaçla emez. Belki esirlerinin eslimsini toşu batkallıkını iskıldık. Küçük dükkallarda lüle taş zinnet boyumları, kol hüner senet boyumları ve eynek senetleri bilen uçlaştık. Kiyinki biktimiz odun pazarı zaman ve muziği buldu. Muzi 2019 yılı içilgan bulup, meşhur Yapuniyalik binakarlık şirketi Kingo Kuma and Eskütesis terpidin teyirli ailengen. Yağaç küteklerinin üstün üst dizilişi bilen şekillengen binakarlık uslubi, odun pazarının enenevi öy kurulmasıga zamanevi bir zahat koşkun idi. İçi kirginimizde, ken körgezme zallarda hem yerlik hem halkaralık senetkarlarının eserleri bilen yüz görüştük. Zamanvi senet körgezmeleri, heykelle ve dijital kurulmala ötmüş bilen bugünün okşaş bir makanda uçur çağlaydıqallıqını köz tutturattı. Güneş hanım odun pazarı zamanvi muziğinin özdeğütü diyene sıxla, paliyetle ve terbiyeleş programmalar arkalık yaş senet karlağımı sorun hazırlap berdiqallıqını sözlep berdi. Muzi'nin pelempeyi çıkınımızda rengaran odun pazarı öğelerinin ögüzlerini yukurdun körüş naite təsirlik idi. Tarihinin içi de zamanvi öğelerinin ögüzlerini yukurdun körüş naite təsirlik idi. Tarihinin içi de zamanvi senetinin qat götürüşü eski şehrinin fakat konul emez, belki gelecek yüzlengen bir şehir çikellikini iskaldur attı. Tüşte Pursuk deryası boyu bağdık. Kıyıklağa oturup derya üstü dileylep yürgünümüzde şehrinin Avrupa şehirlerine esiltidigan keyfiyatını iskıldık. Derya burada oturgan yaşla kahvehanlardan alınıp tuğan cıllık müzik avazları ve yenik şamal night tinç bir menzirini iskıldır attı. Kiyinrek şehir sırtlığı çıkıp sazuva ilim pen senet ve medeniyet bağçısıga bağdık. Çöçek kalasının munarları kökü takışkan bulup, balalarının külkü çakçakları bağcığa üzgüçü bir renk koşup durattı. Bağcıdaki deniz karakçılar kimisi ve ETI su astı dünyası mı bizde hayran kaldı. Keşke yakın olsa kent parıkçı seyli kıldık. Şehrinin del otursu da sünni sahalını görüş bekme kızgarlık idi. Güneş hanım, eski şehirde deniz yok ama eski şehirlikle sahilsiz kalmaydı o deyip külümsürdü. Sayahatimizden ahırda Eskişehir'in meşhur çiğ börek yani bir hıl nepiz kıymalık göçünanın tetip bakmayı kaytışını halımıdık. Nepiz kımırının çürük təmi ve işitki kıymalık xoruç gün boyu tartıqan hargıllıkımızda unutuldu. Yine de yeni ayran bilen bu lezzetine titiş huddi şehrinin medeniyetini tem sezgülürümüz bilen eskiyganğa okşaştı. TRT Uyghurçunun hürmetlik klasmelleri, Eskişehir ötmüş bilen bugününü senet bilen tabiyatını birleştirgen nait alaydı bir şehir idi. Güneş hanım bilen birlikte bu baykaş seferde biz gemrah boğulunla üçün rahmet eytimen. Seper namının kelar kıtımlık bölümü de yeni bir kitlet görüşküçe aman boğaysa, xeyr hoş.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bolanlar.

Omelandis patak os ifara ben kanyorok. Iveken at osis shigichigi vel erodalta osikdakat ezal irdekesh fasini formakat hozva litre. Eza saz miteresh magashagotish mekhalado albüvölö kanyon paratdan termiseti iş törtin almigazak şaggal randakizik. Ozemberek mar olek korabbi idökben elkestek it mektelepedni. İşe völk iv ezedeken ad különböző kulturak talal kozaşi pontyava vald. Ozak saray güzel yurt körzeti ben talal hato völk ektar miseti çoda kent işmert. Emellet fontor serepet yatsot o harom naik bilak vallaş egike o kerestin şiik teryedi şi ben iş. Kapadokya ozaşı ivek töl kezbe fontoş vallaşi köz pontyavold o kerestin şiiknek. İş o zıhlara völk, o vidik, egik

Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

siyah çoraplı, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte, hayat işte yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

sırlarından bir kesegi nav boladı. Sebeplerdin cıyılganı, sosu em, dua boladı. Misal bolsa su, ava, toprak, şuvak, barabar, urluk tögereğinde cıyılganlar vakıt. Biz berimiz cıyıldık. Endisen ya Kuday, nav urluktu, sümbülle, dep Allah'ka yalvaradı.

Yerde kökte ne bolsa ya tilimen ya alimen söylengendin barisi kudayga dua boladı. Bir köngül imandakı yakşılıkman nurlansa so köngülden şıkkan zatlar barisem dua boladı. Kaysı kökrökü iman kırgan bolsa ol insan dua etmeyi durmaydı. Allah em kitabında duaga emir kıladı.

Sosu yerde eske kelse, bir köp zaman dualar etemiz kabul bolmaydı. Kur'an'daki ayette er duaga cevap var de biz kullarga aytıladı. Nav soravga bir cevap sosu kepte belirledi. Er duaga cevap var. Tek kabul ayrı bolalı. Allah ber duaga cevapların beredi. Tek kabul etgeni, tilegendi bergeni, hikmetimem boladı.

Misal bolsa bir bala avurganda doktorga doktor akay magakara de baysa sosu bala doktor cevap verir soga. Ne dileysin ait maga. Bala aytar. Men avurdum. Nav derdi bertaga. Doktor karar sobalaga. Ya tilegenin beredi. Ya so deriden taga arı baskasını beredi. Ya marazına zarar dep. Eş birevini vermeydi.

Sosu misal hakikatka terezeler aşadı. Kuday özü er yerde tilevü em küşümen, bir yaktan bilimimen, azir bolgan kasında em er zattı körödü. Nav sebepten dualarga hemen cevap beredi. Sosu kuldu yalgızlıktan, huzuruman kutarıp, umutunu yökturmay bar bolganın körsetedi. Sosu kul yüreğinde tınışlık, huzur tabadı. Mine sosu iyi aller, dua etken kullarga haktan cevap boladı. Muğayıp turgan insan etken dualarına kudaydın cevabıman tınışlıkka baradı.

Yoksa Adem zor etse, inat edip tilese, paydasız bir havasban, eger tilegen bolsa, Allah sosu kulunun tilevini berüge, mecburluğu bolmaydı. Allah beru tilese, hikmeti emkerekse, kuldun tilegeninin ya aynısını beredi, ya taga erüğünü, ya da kulga zarar bolsa, eş bir evini vermeydi.

Bir ademdin birevi, ul balam bolsun dep Kudayga dua etse, tek maramatlı hak soga, Hazreti Meryem dey mübarek bir kız berse, sus vakit aytılır mı? Duam kabul bolmadı.

Bazı insan yaşavında dünya üçün dua etedi. Dilegeni berilmese dua bozka ketbeydi. Allah sosu Adem'din duasını hikmetimen ahiret üçün kabul etedi.

Allah Hakim Bolganga Savlay neşe isetse hikmet binen etedi. Bezek tutup avurganda eger maraz bal telese doktur baldı bermeydi. Avurga süymöse de aşı dar beredi.

Biz Kudaydan tileymiz, ol bizge yavap beredi. Bizge bergeni savlay, bəri arı boladı. Aldı yakşı bolmasa, arttan ilgi keledi. Sağlık bankanız.

çoktan döndü buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
12: Инџа Анкара радио садоје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
15: Петерчија радио садбури Турција схма.
16: Овода Турција уни радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
5: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
12: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
8: Oldi Radio Glas Türkiye.
0: Giderre Diyamuriyet Türkiye.
10: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
11: It Turkiye hangia radio ya.
8: Oldu radio glas Turkiye.
0: Turkiye ünü radiosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: на Türkiye.
1: Эфирде Türkiye Ovozi Radyosu.
2: İt Türkiye hangi radyoya?
3: Oldu Radyo Blast Türkiye.
4: Türkiye Önü Radyosu.
5: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.